0: Radyo Turkuaz.
1: Acı çekmek özgürlükse.

daha sonra yanaklarında ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara,

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Erzurum, son yıllarda hızla yaygınlaşan ayçiçeği üretiminde önemli bir artış kaydederek Türkiye genelindeki üretimin %11'ini karşılar hale geldi. Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Erzurum'da son yıllarda sulama imkanlarının artması, makineleşme ve ürünün pazar değerinin yüksek olması çiftçilerin ayçiçeğine yönelmesini sağladı. Erzurum'da ayçiçeği ekim alanlarının genişlemesiyle üretim 5 yılda 10 kat arttı.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

0: zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: frekansta hayat var.
1: Kıskanır rengini baharda işiller. Sevda büyüsü gibisin sen Firuze.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Sen hayatım okuruz verdim.
2: Yanımda kalır mısın?

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
1: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda desteklerle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını belirterek 450 milyon lira tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ifadesini kullandı. Paylaşımda yer alan görseldeki bilgiye göre hayvan hastalıkları tazminatı için 375 milyon 709 bin 43 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 74 milyon 302 bin 543 lira destek verilecek.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: gibi değil.
1: Bir reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
3: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyo.

0: seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi.
3: Cemre,

0: işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.
3: Çabaladım bir yere varmadım. Gördüm

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Filmler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobiliyle işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Cemre. Benimle evlenir misin?
4: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
5: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
6: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
4: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
7: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz, bizim ikimizin de dağılığı yani.
4: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili bulacağım.
8: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
9: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Bakan Yumaklı, bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız, birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak dedi. Yumaklı, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. İnşallah 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak diye konuştu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.

0: hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Günler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
4: Doğrusu Carrefour. KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kısa da bari oynamayız telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem.

0: Bir Büyük'te bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Radyo Turkuaz.

0: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
2: maksimum. Bir reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Cemre. Benimle evlenir misin?
6: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
7: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
8: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
9: Benimle görüşmüyorsun oğlum, ben seni çok özlüyorum.
10: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz, bizim ikimizin de dağılır yani.
6: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili kuracağım.
11: Çok şeyimi kaybettim ben hayatta. Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
12: Mercan Köşk ilk bölümüyle Cumartesi ATV'de başlıyor.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi.
8: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatı.

0: kartıyla okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: ürünleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

0: Başkan.
1: Efendim abi.
0: Fırın olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki 100 bin...

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
2: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
3: O Akkefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
4: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
3: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
1: Selçuk Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
5: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
6: Sen gece sultanla beraber miydin?
2: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanda tamamlar.
7: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara, bankanın güzeli.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: duyurularını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FMB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar FMB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce FMB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin.

0: teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. Mediamarkt.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı.

0: Mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke, kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan, iyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir, kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Lezzet arıyorsan
4: Festi.
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum.
3: Opet'te bulacaksın.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya

0: binlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat

0: de huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: frekansta hayat var.
1: Hatırımı da sorar olmuş, değişmişsin zamanla, sen de bir hayli.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: çamaşırla açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
2: maksimum. Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar falan.

0: Başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
0: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: 99 lira. Teknoloji, teknosa güzel.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında.

0: bilgi için fiyat.com.tr.
1: Reklam.
0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Erkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Bir reklam. Turkuaz Nostalji.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Tazesi.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı.

0: ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam.
5: Radyo Turkuaz.

0: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Bir reklam.
1: Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala. Turkuaz'la yakala. Turkuaz'la yakala.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: ürünleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.

0: sahipliği yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce...

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
3: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Burası
6: Radyo Turkuaz.
5: Hayat burada.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
1: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki 100 binler...

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda desteklerle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını belirterek 450 milyon lira tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ifadesini kullandı. Paylaşımda yer alan görseldeki bilgiye göre hayvan hastalıkları tazminatı için 375 milyon 709 bin 43 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 74 milyon 302 bin 543 lira destek verilecek.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Burası Radyo Turkuaz. Eğlence burada.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemci.

okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılar.

0: okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
2: maksimum. Bir reklam. Radyo Turkuaz.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: ürünleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: ürünleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Radyo Turkuaz.

0: frekansta hayat var.
1: İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Benivedi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Benivedi Göz.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Radyo Turkuaz.
9: İstanbul 93.6.
10: 93.6.
9: Ankara 90.2.
10: 90.2.
9: İzmir 101.
10: 101.
9: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuaz.
9: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kısa da bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi...

İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
4: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
5: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
6: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
7: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.

0: Tunku Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
1: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
2: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
3: Sen gece sultanla beraber miydin?
4: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçek kılan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
5: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Eylül 2009 yılında Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak kıran Cem Karabay tarihe geçti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Biz artık seninle ayrı yollara yürüyoruz. Hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Turkuaz.

Hani bazı geceler vardır, ne zaman akar gider, ne de kelimeler merhem olur insandaki yaraya. İşte o anlarda sığındığımız bir limandır onlar. Yahut insanın gönlündeki sevince, huzura, mutluluğa eşlik eden yol arkadaşlarıdır şarkılar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da bu gece yine ruhunuza dokunacak. İçinde biraz hüzün, biraz umut. Yani insana dair ne varsa, hangi duygu varsa o duygulardan dem vuracak şarkılarla saatler 2'yi gösterene kadar birlikteyiz sevgili dostlar. Radyo Turkuaz sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız yayın görsellerimize yorumlar yapabilirsiniz diyelim. Yine Turkuaz Radyolar uygulamamızdan mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Ya da 505-188-30-00 numaralı telefondan radyomuzun WhatsApp hattına mesajlarınızı, muhabbetinizi iletebilirsiniz diyelim. Ve geceye bırakacağınız notu beklediğimizi de söyleyerek ilk şarkımızla muhabbetimize başlayalım.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Sevgili dostlar, Çelik'le başladık. Sevemem dedik. Başkasını sevemeyecek olan herkese, her gönüle armağanımız olsun. Sesimizi duyan herkese selamlar tekrar. Mesajlarımız gelmeye başladı. Saatler 2'yi gösterene kadar sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar, biliyorsunuz. Ve saatlerimiz 2'yi gösterene kadar sohbetinizi, muhabbetinizi beklediğimizi tekrar söyleyelim. Tufan yazmış, kardeşim hoş geldin. Gecemiz güzel olsun. Kulağım sen de Mersin'den yazıyor. Bize eyvallah, soyadından dolayı akrabalık var mı acaba diye söylemiş ama benim soyadım biraz soyadı hikayem farklı. Farklı bir soy ismim vardı hatta.

bir kitabımda soy isim farklı. Bir 3-4 yıl önce soy isim değiştirdik aileyle birlikte bir karar alarak. O yüzden artık 3-4 yıllık Ertürk'üm ben. Öyle söyleyeyim. Mersin'e selamlar, muhabbetler diyelim. Zekiye sesimize kulak veriyor. Selamlar, muhabbetler. Mesajlarımız var. Şarkılarımızı dinleyelim. Ara ara okuyacağım mesajları.

sözleri hüzünlü olsa da melodisi hareketli şarkıları bir farklı seviyorum açıkçası. En sevdiğim tür bu diyebilirim. Çok güzel, çok anlamlı, çok hüzünlü belki bir şarkıydı. Demet Sağıroğlu, hani unutulmayan şarkılar, zamansız şarkılar diyoruz ya, işte onlardan birisi sizlerleydi. Arnavut Kaldırımı. Tüm dostlarımıza armağanımız olsun. Mesajlarımıza dönelim. Şöyle bakalım. Sevgili teyze kızım Tuğba, eşi Emre ve çocukları, oğulları, yeğenim Ömer de sesimize kulak veriyormuş. Selamlar muhabbetler. Sıradaki şarkı size de gelmiş olsun. Selamlar olsun. Kayseri'den Ümit yazmış. Sizinle ve seçtiğiniz şarkılarla gece çok güzel oluyor. Sezen Aksu'dan bir şarkı rica etmiş. İlerleyen dakikalarda Sezen Aksu'dan seçtiğimiz bir şarkı var. Armağanımız olacak. Ahmet Vasil, babacım seni çok özledik demişti. Seninle gökyüzünü izlemeyi çok özledik. Sen bizim kuzey yıldızımızsın. İkimiz de seni çok öpüyoruz demiş. Sıradaki

Bendeniz'e kulak verdik, neler olacak sizlerleydi. Mesajlarımızı okumaya devam edelim. İyi akşamlar kalbim Abdullah Yılmaz. Seni sensiz günler geçmiyor, hiçbir şeyin tadı olmuyor. Ben evimiz ve evlatlarım seni bekliyoruz. Frekansımız her zaman bizimle, seni çok seviyorum eşruhum. Tüm şarkılar sana gelsin demiş. Yağmur yazmış, selamlar olsun, Allah kavuştursun diyelim. İzmir'den Çiğdem yazmış, selamlar demiş. Vay vay kimler geldi diye de başlamış tabii mesajına. Şansıma ne çalacak bakalım, sıradaki şarkı armağanımız olsun. Şöyle ritmi yüksek şarkılarla başladık. Ajda Pekkan şimdi yakar geçerim diyecek. Birazdan yavaşlamaya başlayacağız sevgili dostlar. Onu da söylemiş olalım. Yine Bahar Kartal bir şiir rica etmiş Cahit Külevi'den. Şiir isteklerini alıyorum çok uzun olmadıkça. İlerleyen dakikalarda o şiiri de paylaşacağım.

Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim. Nerelerde gezmiş, tozmuş, öğrenemedim. Besbelli denizden çıkıp kıyılar boyunca gitmiştir. Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu yüreğini allak pullak etmiştir. Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru. Bulutları koyun gibi gütmüştür. Okşayıp otları yaylalarda büyütmüştür. Köylere de uğradıysa eğer, ıslak, karanlık odalarda beşik sallamıştır. Güneş altında çalışanlara imdad eylemiştir. Sonra başlayıp alçalmaya, ovalara doğru haşhaş tarlalarında eflatun, pembe, beyaz, kıraçlarda mavi dikenler, toz toprak gözlerine gitmiştir. Kentlere de uğramış ki yanımdan geçti. Haşhaş çiçeğine benzer kızlar görmüştür. Bir gülüş, bir tel saç, allık pudra alıp gitmiştir. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim.

Senin gözlerinden öyle acı bir ışık geçer ki bazen melek mi şeytan mı belli olmaz. Bakar pusularda uzaktan. Senin ellerin öyle narin, bulutlar gibi yüzsün varsın. Takıp pençeni yüreğime baştan başa yırtarsın. Masallarda iki tel birbirine sürtülse yardıma devler koşar. Senin saçların öyle gür ki rüzgar esse kıyamet kopar. Alıp başımı delicesine koşmak isterim nere olursa olsun. Tutarsın devler gibi yolumu, ne yana koşsam

Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da devam ediyoruz. İlk saatimizin son şarkısı Ferdi Baba'dan gelecek ve Bana Sor diyeceğiz. Öncesinde şöyle mesajlarımıza bakalım. Bursa'dan Hatice selamlamış. İyi yayınlar Yakup Bey. Cumartesi gecelerine damga vuruyorsunuz. İple çeker hale geldik. Güzel bir program. Başarılarınızın devamını dilerim demiş. Eyvallah. Çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler. Mardin'den Supiye abi şükür kavuşturana iyisindir inşallah. Ağzına yüreğine sağlık demiş. Eyvallah kardeşim. Selamlar, muhabbetler. Bir diğer mesaj Zeynep yazmış. Babacığım ben kızın Zeynep. Tez zamanda yanımızda ol inşallah. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demiş. Hakan Edirne'ye göndermiş mesajını. Allah kavuştursun.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da ikinci saatimizdeyiz sevgili dostlar. Birbirinden güzel şarkılarla yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar burada sizlerleyiz. Gecenin kaldırımlarında şöyle yüreğimize doğru yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Buray sen sevda mısın dedi tüm dostlarımıza, armağanımızda. Mesajlarımıza bakalım. Şebnem yazmış, merhaba demiş Yakup Bey. Çok sevdiğim Kenan için gelsin sıradaki şarkı. Hayatımın anlamı gecikmiş sevdan. Her şeyim hayatımın anlamı demiş. Eyvallah. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun diyelim. İzmir'den Hanife yazmış.

İyi geceler abi demiş. Canım sevgilim, salı günü yanındayız inşallah. Seni çok seviyorum, hiç unutma, Allah'a emanet ol demiş. B40 koğuşu Hakan diye not etmiş. Selamlar olsun, Allah kavuştursun inşallah diye biz de duamızı göndermiş olalım. Yine İzmir'den Serap sesimize kulak veriyor. Bahar yazmış, Yakup Bey Batman'dan dinliyorum. Bu gece bencil olacağım, bütün şarkıları kendime hediye ediyorum. Ama yalından bir şarkı çalar mısınız demiş. Sıradaki şarkıları armağan ediyoruz sevgili dostlar.

Evet sevgili dostlar, bu arada Bursa'dan Hatice demiş ki filenin sultanlarını da tebrik ederim. Eyvallah, gerçekten öyle. Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale çıktı filenin sultanları, sultanlarımız. Hepsine final maçında da başarılar diliyoruz. Umarım çok güzel bir performansla, yine her zaman olduğu gibi yüzümüzü güldürürler diyelim. Finalde rakip İtalya. İtalya'yı da yeneceklerine ben eminim. Allah yardımcıları olsun diyelim. İnşallah güzel bir zaferle yüzümüzü güldürürler. Onlara başarılar diyor sevgili dostlar. Şöyle bakalım. Devam ediyor yine muhabbetimiz. Mesajlar gelmeye devam ettikçe onları tabii ki okuyacağım. Hemen hatırlatayım. Radyo Turkuaz sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız yayın görselimize yazabilirsiniz yorum şeklinde mesajlarınızı. Turkuaz Radyolar uygulamamızdan mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Yine 500-588-30-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Buradan da mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al tut ellerimi, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim. Okşa biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını, savur biraz. Benim doğduğum köylere akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Konuş biraz. Benim doğduğum köylerde insanlar gülmesini bilmezdi. Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım. Gül biraz. Benim doğduğum köy

Köylerde kuzey rüzgarları eserdi. Hep bu yüzden dudaklarım çatlaktır. Öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz.

Taşlar seni sordu neredesin diye. Gücendiğim aynalarda çatılan kaşlar seni sordu neredesin diye. Her köşe başında karşıma çıkan, derbeder halime umursuz bakan, mağrur hayaline gözümden akan yaşlar seni sordu neredesin diye. Ruhum yıllar yılı aşkla ördüğüm, saçlarının tellerine kördüğüm, kollarıma koşuyorken gördüğüm düşler seni sordu neredesin diye. Dinlemedi bülbül, güldeydi aklı, kanarya, florya, saka meraklı, hepsi bir ağızdan kan ağlamaklı, kuşlar seni sordu neredesin diye. Mahzun ayvalara, gülen narlara, aramızda erimeyen karlara, hasretinle solan sonbaharlara, kışlar seni sordu neredesin diye. Meskenim meyhane, yaslı her gelen, burada dağıtır efkarı bilen, selamıma saygıyla eğilen başlar seni sordu neredesin diye. Selamıma saygıyla eğilen başlar seni sordu neredesin diye.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden.

Keyfi Ülkenin Radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Saatler 01.45. Biraz sonra yavaş yavaş veda faslına geliyoruz. Birazdan vedamızı yapacağız. Rafet El Roman, gönül yarası dedik. Gönül yarası olan herkese armağanımız olsun. Supiye Mardin'den abi demiş, ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel şiirlerdi. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Selamlar olsun sesimize kulak veren herkese tekrardan. Hatırlatalım, belki radyolarını yeni açmış dostlarımız vardır. Her hafta cumartesiyi pazara bağlayan gece saatler 12'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte oluyorum. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da.

Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da veda faslı. Önümüzdeki hafta yine cumartesi pazara bağlayan gece görüşmek üzere diyeceğiz. Bu arada birazdan, şimdi daha doğrusu, Tan Gayrı gelecek Ferhat Hakan remixiyle. Çok güzel. Turkuaz Radyolar prodüksiyon şefimiz Ferhat Hakan'ın yaptığı remix harika bir şarkı oldu. Gerçekten Tan'ın gayrısı zaten güzeldi. Ferhat Hakan'ın remixiyle çok daha güzel bir hale bürünmüş oldu. Ve şunu da hemen söylemiş olayım. Ferhat Hakan Tan'ın yine bir başka şarkısına, Gidişat şarkısına da yeni bir remix yaptı. 21 Ağustos'ta paylaşmışlardı. Onu da özellikle sosyal medyalardan dinleyip takip etmenizi de tavsiye ederim diyeyim. Ve Tan Ferhat Hakan remixi Gayrı sizlerle önümüzdeki hafta yine buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dostlar.